yaşav yaktan hoş bulsan. Girgişi konak kese, onu tilçileri görse. Atan yurtu yılay, kabar yürü.